0: Taşıma Pahalı. Anıl Tunay Taşıma Hata.
1: Lakın anı, lakın anı, lakın anı.
0: Lakana Radio ITN.
2: Rattata vaka kiyana radio.
3: Prasanga Vedikave Radio Karanaya. Lakhanda Gira.